0: Seni onca merci. Allez şakim, şakim çekeyim. Seyahat o mon ami.
1: Excuse me, alias Tug L.